Gethsemane. Thank you, Jesus. You have found the same God there. Set a sumo way. Hands of Baba. Hand of Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi. Abedi